Havada yer yine Buda. Südatte yer yine Soit. Konya'da dür darım. Klausi gildut mü deyen. Yer atmış tanagim ağam. Müzikte men gibi sağdan.